0: Sizi yükünebilir miyiz?
1: Hani düğün alacağım.
0: Tamam.
2: Let's just take a look at this.